0: Kaptan Fancy ile karşısına için hep önde arasında. Çünkü nerede falan kıymış bir adı.
1: This is WHTC, Michigan's Oldies on Holland's Cool FM.